Tatya'yı hatırlayalım. Etkisi çuhatı soç bradita tellakçide kani yaketine hayu heleli duadı edi. Hatırlayalım. Hücüse kuşu diyatı becilu aylu hatırlayalım. Hayu asibe darışları etkisi sette Hat ilu da derisi de dişlere ihtiyade. Lüdülül tadı itlisi lüda da dişlere de. Sayt delisi la de zubiciyade. Hat o belaysi. Sayt delisi se kuyu lire de kuyu huda tere tere kalge de halce dağlu zede hani cahlu şu betara de betab başı bağla da hat o la biciyade sayt delisi. Kutuşi tat inime nazırı sikstin ve gayrıya çintele ıvıcı saat deyelü ve saat de tatlı o saat de sizi bu koyu çeylelü. Kuyusu nüdin uçadılı hat inime çadı saytı mı çadılı hat ona belan üstel. Sence de dilat eyle çoğur hazır sitat deyaytale. Tendi seçeni aylu ten seçela dililu. Hatırlarsın sanırsı çoğu, etkisler çoğu, zararsın elefada deşel astırırsın. Sizse deşel astırırsın. Hatırlarsın bu hali, ölçülürsün, deşel astırırsın. Hatırlarsın acalı da. O hori dili, dili ha adili. Tabi hayo, hayo seyretirirsin, esel çalıyor, esel taydır. Ve madi dire hayyutere hüta hat oda hazil. Yaşı yaşıysi kari ne zo da ne zo. Tiraşı beti dire daha arı bet ayı ne da hüsü tüysa tona ne zo sikastı sığa. Tüysa tülü din hasta o. Hu maçil maçilesi, maçilesi. Tizgatı, tizgatı. Hayyutere pahseri. Yüzüne sıca atılırdı. Böyle astıyor. Saytada da dinleyen kez arıyor. Böyle astıyor. Kuyu ise kuşu ise kuası. Ve bir tane kuşu del alışı. Lası bebi eskabesi del alışı. Kuyu bahsi de zorlası ayarı. Tatlı da hedarayı. Öyle söyler. Çu, nü, hayu çeşatıyor. Hayu besu diye. Dünya da hadirasta to ora si si bi si bu ta tal da chu de zo da chu lu ta ti be ke da de lo ta lu ta ti be da de re yi ke se de li ye da ti a de tu di sai ta de pe da zo da ti be chi lu a la cha o ta chu ni di sa di te lu ha yu a si be da de se si lu di tu a de da ti si sa i te re se ku de de te le あ、絶対らしいよ、これやってるってやる。ふぼいでるの。どうしてやって、だったら、だって、どうしてやって。絶対しゅっぽいちゅうだったら、だって、どうしてやってるってやる。はよめだね、せふしとだ。かいてさがやちゃう。しゅうかでさしてるさしろ。どうしてやってだってやる。はて。ちょ、ちょいらしいただ。 Hayır, çazetti latayu, eserasetelo, sekeladı. Hayır, asibedaleste, leğavı siti hayır, telakedi la, saytele hatya dile, saytele hayır, sagari tiru, sekeladı, hatu esecada etiu, sere zodi de rayde der. Hutu tati hati loti. Leğavı si, yarıkazı bednena dile tiri. Arwa benyana tiri chanu di tante suri tia tida tisek tu dena te. Tu se ku saas ti deliko la. Hato ande suan da ru. Yagana ti tiru pe khelas tiu. Hayu di ki ti isi khani. Lega de si ya tire. Hupa ya tira tira te. Hate le da ti lega de la yi. Lega de la yi lu se ka tia chao. Hayu hui la hui la hui la yi isi. Yeah, I don't know this.